0: Sev üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Türkiye kulüplerinin Avrokubok oyunları ekskluziv olarak TVNET platformasının Sport TV ve Sport TV 2 kanallarında Ağustos'un 20'sinde saat 21.00'da başlayacak Beşiktaş-Jalgiris oyunu Sport TV kanalında. Aynı vakte start götürecek Trabzonspor Ferencvaros oyunu ise Sport TV 2 kanalında canlı olarak yayımlanacak. TVNET, Azerbaycan'ın esas idman platforması. Koşulmak için ott.tvnet.az. TVNET. Futbol bizde izlenilir.
2: Lisansiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Gör bak neler olacak sonra.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

bir garibi niye yaşadım? Ben küçük giderim, pişman olursam. Sevgisiz bir garibi.

yandır yanacağım. Ne kadar desem görürüm sen bundan hoşhal olursam. Erden ova çıkan ofçular kimi kalbimi tuşlayıp nişan alırsam.

Ağlarsam sevgisiz bir kalbi nece yaşadım, ben küçüp giderim.

Görüştük ne çetin, ayrıldık ayrıldık ne son. Hardasan hayatım, var mısan, var mısan, yok musan? Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida.

Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada.